sen dediğin suçu. Mesela arkadaş rolüne Underworld, Bonadra, Redcord, Underworld, Kingdom of the Dead, Roma abi o. Bu